0: 想这一路发散北极也起不动的巴达也拿得Zach elbaske erile harata Şöden öriman yatı da aşk atı Übara
1: Yeki bud aşığı men Menem a samimi kalb aşığı un Yeah